0: Peki bu ama müzik kanalı arabasına verdi.
1: Ten four. Yeah, it's securing and they're already disposed it. 10-4.